olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sertesti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın.

sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Alep FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kulübe FM'den günaydın herkese. Hafta ortasında 12 Ağustos çarşamba sabahındayız ve saatler 7.13'ü gösteriyor. Güzel, keyifli bir gün olsun umarım ki hepimiz için. Bakalım hafta ortasında çarşambanın hava durumu bize neler söylüyor az sonra.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Şüphe FM'den günaydın bir kez daha. Saatler 8'e yaklaşıyor ve yeni saatimize Buray'ın şahane bir şarkısıyla ulaşalım. Yeni saatimizin başında hafta ortasında çarşambanın hava durumunu bir kez daha aktaracağız size.

0: Tolga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. İkimiz...

Yeni saatimizden bir kez daha günaydın herkese. Küpe FM'desiniz ve 8'i 2 dakika geçiyor saatler. Hava durumunu bir es geçelim. Zaten bugün sıcak olacağı belli. 37 dereceye kadar çıkacak mesela Edirne civarında hava sıcaklığı. Diğer yerlerde 34-35 derece olacak da. Bugün Perseit meteor yağmuru bekleniyor. Yoğun bir biçimde gözlenebilir gece gökyüzünde. Biz yıldız kayması diyoruz ama aslında bir meteor yağmuru. Peki nerelerden en net izlenecek? Hemen o bilgiyi aktaralım sizlere. Mesela İstanbul'da Çatalca, Şile ve Beykoz'dan en net izlenebilecek. Edirne'den Uzunköprü, Keşan ve İpsala'da yaşayanlar çok net görecekler bu geceki meteor yağmurunu. Tekirdağ'da Şarköy, Malkara ve Hayrabolu en net izleyecek yerler arasındayken Kırklareli'de Demirköy, İğneada ve Vize'de bu gece gerçekleşecek meteor yağmuru net bir biçimde izlenecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor Küpe FM'de ve gündeme şöyle bakmayı sürdürelim. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe ilk maçta 2-0 yendiği rakibini Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti ve adını playoff turuna yazdırdı. Öte yandan Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi de belli oldu. Fransız temsilcisi Lyon'la Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele edecek sarı lacivertliler.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Al Yakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Yeni saatimizin açılışını Murda ve ya da Murda da diyorlar. Size nasıl kolay geliyorsa. Hadise'nin beraber söylediği şahane şarkıyla yaptık. 9'u 3 dakika geçiyor saatler. Duyuyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Yeni saatimizde de Trakya'nın dört bir tarafında her nerede dinliyorsanız bu şarkılar size ulaşmaya devam edecek. Araç sahiplerine önemli bir haberimiz var. Uyarı niteliğinde aslında. Hırsızlar her seferinde farklı bir yöntem geliştirmeyi başarıyorlar. Şimdi de otomobil çalmak için yeni bir yöntem geliştirmişler. Bayrampaşa'da bir hırsızın yakalanmasıyla bu yöntem ortaya çıkmış. Şimdi araçtan iniyoruz. Araçtan uzaklaşmaya başladığımız zaman böyle uzaktan kumandalı anahtarlarımızla aracımızı kilitleyip gidiyoruz ya. İşte hırsızlar sinyal kesici cihaz kullanıyorlar. Siz aracınızı kilitlediğini zannediyorsunuz. Arabanızdan uzaklaşmışsınız. Oysa ki sinyal kesici cihaz kullanarak arabanızı kilitlemenizi engelliyorlar. Siz biraz araçtan uzaklaştıktan sonra da artık aracın içerisinde değerli ne varsa, para mı var, telefon mu var, çanta mı var, ne varsa alıp götürüyorlarmış. Dolayısıyla araçtan iner inmez, yani işiniz biter bitmez araçtan uzaklaşmadan aracınızı kilitlemeniz belki bunun için önlem olabilir diyor.

Sabah haberleri devam ediyor. Gündeme şöyle bir göz atmayı sürdürelim. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında görülen Perseid meteor yağmurunun en yoğun ve en ihtişamlı gözlemlendiği günlerdeyiz. Dün başladı. Yarın gece de en yoğun bir biçimde gözlemlenecek. Gece saat 2 ile sabaha karşı saat 5 arasında gökyüzü en parlak ve hareketli hallerini yaşayacak. Peki bölgemizdeki Trakya'daki şehirlerde nerelerde en net olarak gözlenecek meteor yağmuru hemen aktaralım. İstanbul'un Çatalca, Şile ve Beykoz ilçelerinden şahane gözlemlenecek. Edirne'de Uzunköprü, Keşan ve İpsala'da yaşayanlar gökyüzüne bakmayı unutmasınlar bu gece ve yarın. Tekirdağ'da Şarköy, Malkara ve Hayrabolu, Kırklareli'de ise Demirköy, İğneada ve Vize meteor yağmurunun en net izleneceği lokasyonlar.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM reklam.

114 yılda bir gerçekleşen çok özel bir gökyüzü olayı bugün gerçekleşecek. 6 tane gezegen aynı hizaya dizilecek ve tam güneş tutulması gerçekleşecek. Ne yazık ki ülkemizden tam güneş tutulması izlenemiyor. Avrupa'nın bazı yerlerinde tam güneş tutulması izlenebiliyor. Afrika'da izlenebiliyor. Avrupa'da en iyi izlenecek yer İspanya'nın bazı kesimleri. 6 milyon kişi güneş tutulmasını izlemek için rezervasyon yaptırmış durumda. İspanyol hükümette hem bu kadar insan geleceği için ekstradan hem de sıcakların da etkisiyle orman yangınları riskine karşı çeşitli ek tedbirler almış. Bu arada tabii güneş tutulması öncesinde çeşitli konularla ilgili bilgiler paylaşılırken bir İngiliz beyaz eşya firması da demiş ki bugün 18 ile 20 arasında çamaşır bulaşık makinesi ve diğer güçlü elektrikli cihazları kullanmayın. Bunların kullanımını erteleyin. Çünkü güneş tutulması bunları etkileyebilir.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
3: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocunma o zaman, olur mu? Yani

en güzel model şarkılarından bir tanesiydi radyolarınızda. Ölürüm daha iyi. Saatler 9.35'i gösteriyor. Trakya'dan bir haber aktararak devam edelim sabah haberlerine. Benim en sevdiğim etkinliklerden bir tanesi yılda bir kez gerçekleştiriliyor. Edirne'de Maraton Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu tarafından. Bu yıl 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek ve 11.si gerçekleştirilecek Uluslararası Edirne Maratonu'nun ve kayıtlar da sona erdi. Bu yıl maratona 6 Eylül'de gerçekleştirilecek maratona 1071 sporcu katılacak.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

gününden aktaracağımız sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı haber bültenlerimizde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz ama bulunduğunuz yerde Küpe FM'i Instagram hesabından takip ederseniz oradan da güncel haberleri paylaştığımızı göreceksiniz. Üstelik eğlenceli içerikler de Küpe FM Instagram sayfasından sizlerle buluşuyor. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin ki algoritma biraz öne çıkarsın. Biz de mutlu olalım. Çok beğendikleriniz olursa da sevdiklerinizle paylaşırsınız. Birazdan Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle günün geri kalan bölümünde sizlere eşlik edecek. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Bugünden itibaren uygulanması beklenen benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 5 lira 13 kuruşluk zamlar iptal edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Çorlu'da tarımsal destekler ve kırsal kalkınma konularının ele alındığı bir panel düzenlendi. Panelde üreticilere yönelik destekleme modelleri, iklim değişikliği projeleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri anlatıldı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Trump kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi. Spor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek playoff'a yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, turu galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kocaeli Spor orta saha takviyesinde Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Körfez ekibi son olarak Konya Spor forması giyen 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6739 liradan, çeyrek altın 10974 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 31, Tekirdağ 33, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 12 Ağustos çarşamba sabahından hepinize kucak dolusu sevgiler, harika bir enerjiyle merhaba. Haftayı yarıladık bile, yazın tam ortasında güneşin pırıl pırıl parladığı harika bir çarşamba günü uyandık. Kahveler dolduruldu mu? Trafikte olanlar, güne yeni başlayanlar, işinin başında olanlar, kulaklığınızı takın veya radyonuzun sesini bir tık daha açın. Önümüzdeki saatler boyunca en güzel şarkılar, günün öne çıkan müzik haberleri ve yüksek bir enerji sizinle olacak. Ayrılık sonrası hissedilen takıntılı aşkı ve özlemi modern pop arabesk tınılarıyla işlediği ilk haftasında dinleyicilerden büyük ilgi görerek dijital listelerin radar listesine girmeyi başardığı Dur Deme isimli parçayla bugünlerde gündemde olan Ama 988 şimdi bizleri karşılıyor.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye. En güzel yerine

0: Küpe FM reklam.
1: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

12 Ağustos Çarşamba gününde takvimler yazın tam ortasını gösterirken yine aynı frekansta aynı sıcaklıkta buluştuk. Zaman ne çabuk akıp geçiyor. Ağustos'un 12'si geldi bile. Bugün haftanın tam ortasındayız. Sabahın bu tatlı serinliğinde güne yumuşak ve huzurlu bir başlangıç yapmak isteyenler için en güzel melodilerle yayındayız. Düşerim aklına ve Star Beni Sar gibi diğer popüler şarkılarıyla da gündemde olan sözü ve müziği kendisine ait Gözlerimde Duman isimli parçayı da hayranların beğenisine sunan aşk ve ayrılık temalı slow şarkılarıyla tanıdığımız Sezer Sarıgöz bizlere sesleniyor.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Ağustos'un 12'sinden haftanın belinin kırıldığı o muazzam günden yani çarşamba gününden herkese kocaman bir merhaba. Pazartesi sendromunu attık, salıyı kazasız belasız atlattık. Geldik çarşambaya, hafta sonuna sadece 2 gün kaldı diyenler burada mı? Dışarıda tam bir yaz havası var, güneş modumuzu yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Biz de bugün radyonuzun başında sizin için buradayız. Usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin klasikleşmiş eserlerini yeniden yorumladığı projesinde yeni halkası olan şarkıyı da yayımlayan, daha önce Yiğidim Aslanım, Kardeşin Duymaz ve Sus Söyleme gibi eserleri de kendi tarzıyla yeniden yorumlayan ve Gözlerin adını verdiği single çalışmasını da hayranların beğenisine sunan Türk pop ve rock müziğinin güçlü seslerinden Zeynep Kaseli'nin radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Küpe FM reklam.
1: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
0: Küpe FM reklam.
6: FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen günlerde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi uygulamasında kalan 6 kriter için çalışma başlatıldığını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın çerçeve yasa kapsamında yer aldığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 meclis başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 2 gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
1: Spor.
2: Beşiktaş yaklaşık 2 aydır transferi için mesai harcadığı Dušan Vlahović de mutlu sona ulaştı. Sırp Yıldız'ın bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Playoff tur maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6739 liradan, çeyrek altın 10974 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 31, Tekirdağ 33, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

12 Ağustos çarşamba, altın o meşhur az kaldı dediğimiz ama bir yandan da daha çarşamba mı diye düşündüğümüz günü. Eğer güne biraz isteksiz başladıysanız hiç merak etmeyin, doğru yerdesiniz. Kahvenizi alın, sesi biraz daha açın ve çarşambayı birlikte güzelleştirelim. Geleneksel rap kalıplarını yıkan ve dinleyiciyle dertleşen kendine has melodik tarzı ve dijital platformlardaki milyonlarca dinlenmesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran ve Kayıp Persona albümündeki 10 şarkısıyla aynı anda Spotify Türkiye Top 50 listesine girmeyi başaran Blok 3 radyolarınızda şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Çarşamba gününün en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Haftanın yarısını geride bıraktık. Bugün kendinize küçük bir iyilik yapın, güzel bir kahve, sevdiğiniz bir şarkı ve mümkünse gereksiz hiçbir şeyi kafanıza takmamak. Çünkü bugün enerjimizi düşürmeye değil, yükseltmeye geldi. Yeni neslin dikkat çeken müzisyenlerinden Mert Çodur ve sektörün başarılı prodüktörü Ozan Bayraşay'la yılın en çok konuşulacak pop projelerinden birine imza atan, enerjik ritmi, modern altyapısı ve akılda kalan sözleriyle dikkat çeken çıktı Yangınlar isimli parçayla pop müziğin stil sahibi yıldızlarından Ayşe Hatun Önal bizlere sesleniyor.

0: edersen olur. Küpe FM reklam. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Şu anda direksiyon başında olanlar, toplu taşımada kulaklığını takanlar, iş yerinde bilgisayarını yeni açanlar. Hepinize kocaman bir merhaba. 12 Ağustos Çarşamba'ya beraber başladık. Trafik yoğun olabilir, işler birikebilir ama müzik varsa bütün bunların üstesinden gelmek biraz daha kolay. Şimdi sıradaki şarkıyı sizin için açıyoruz. Yaz turnesi kapsamında Kuşadası Amfitiyatro sahnesinde binlerce müzikseverlerle buluşan, sahnedeki enerjisi kadar tarzıyla da dikkat çeken, güçlü duruşunu ön plana çıkaran, sıra dışı sahne stili ve etkileyici performansıyla izleyicilerden tam not alan Hadise'nin radyolarda ve dijital platformlarda zirveye yerleşen bu yazın hit şarkısı Ara Beni şimdi Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Bugünden itibaren uygulanması beklenen benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 5 lira 13 kuruşluk zamlar iptal edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Çorlu'da tarımsal destekler ve kırsal kalkınma konularının ele alındığı bir panel düzenlendi. Panelde üreticilere yönelik destekleme modelleri, iklim değişikliği projeleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri anlatıldı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Trump kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi. Spor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek playoff'a yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, turu galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kocaeli Spor orta saha takviyesinde Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Körfez ekibi son olarak Konya Spor forması giyen 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6739 liradan, çeyrek altın 10974 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 31, Tekirdağ 33, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Şehrin temposuna kısa bir mola, saatlerimiz öğleyi gösteriyor. Çarşamba gününün tam ortasındayız. İster öğle yemeğinde olun, ister masa başında çayınızı yudumlayın, isterseniz de yollarda direksiyon sallayın. Günün koşturmacasına ve stresine birkaç dakikalığına ara verme zamanı geldi. Mutfaktan mis gibi kokular yükselirken biz de kulaklarınıza en dinlendirici, ruhunuza en iyi gelecek melodileri bırakıyoruz. Hafta ortasının o tatlı yorgunluğunu üzerimizden atıyoruz. Modern pop ve alternatif tınıları buluşturan, aşkını özgür bırakan ama bir o kadar da güçlü bağlar kuran halini anlattığı, günlük hayatın içinden gelen sözleri, romantik anlatımı ve akılda kalan melodisiyle iki farklı müzikal dünyanın enerjisini aynı hikayede buluşturduğu Emlisa ve alternatif müziğin sevilen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut yepyeni şarkıları Vişne ile şimdi radyolarınızda.

0: Kulübe FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Tünaydın, günün ilk yarısını başarıyla devirdik. Saatler öğleyi gösteriyor ve haftanın belini tam da şu dakikalarda kırıyoruz. Güneştepe'de enerjimiz yerinde. Günün ikinci yarısına geçmeden önce ihtiyacınız olan o motivasyon ve ritim tam olarak bu frekansta. Düşen modları yükseltiyoruz. Uykusu gelenleri hareketli ritimlerle uyandırıyoruz. Öğle molanızdaki en keyifli eşlikçiniz olmaya devam ediyoruz. Büyük ilgi gören Denk Cover albümünde yer alan Sezen Aksu imzalı yol arkadaşımla dijital platformlarda yakaladığı başarıyla dikkat çekmeye devam eden, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan, 10 milyon dinlenme barajına adım adım yaklaşırken albümün en çok ilgi gören çalışmalarından biri olmayı da sürdüren, kendine özgü yorumu yalnızca dijital platformlarda değil, sosyal medyada da büyük bir etki yaratan Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Perşembe sabahı ise saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise bu yıl 69.sü düzenlenecek Grammy müzik ödüllerine jüri olarak davet edilen popstar Edis'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Yakıyorum.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
1: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen günlerde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi uygulamasında kalan 6 kriter için çalışma başlatıldığını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın çerçeve yasa kapsamında yer aldığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 meclis başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 2 gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
2: Spor.
4: Beşiktaş yaklaşık 2 aydır transferi için mesai harcadığı Dušan Vlahović de mutlu sona ulaştı. Sırp Yıldız'ın bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Playoff tur maçları 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6739 liradan, çeyrek altın 10.974 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 31, Tekirdağ 33, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Hafta ortasındayız. 12 Ağustos tarihlerimiz, güneşli güzel bir yaz gününde müzikal takınız. Küp Efendi müzik dünyamızın en iyilerini ve en yenilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Gündüz yolculuğumuz bugün Mantra ile başladı. Tek Başıma isimli güzel şarkısı sizlerle buluştu. Ritmimizi düşürmeden şimdi yine son günlerin eğlenceli şarkılarından Doğukan Medetoğlu'nun Ayıp şarkısıyla devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bir

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros,
5: hepimize iyi gelecek. Küpe FM reklam.

döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: döner döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Bir reklam.
3: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
2: Bir reklam.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

Kutup FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Gökyüzü meraklıları için bu gece heyecan verici bir gece. Çünkü bir görsel şölen var. Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu gecelerden birisi bu gece. Özellikle de saat 20 civarlarından sonra, 20-20.30'dan sonra havanın yavaş yavaş kararmaya başladığı saatlerden sonra 21-22 civarları Türkiye'nin birçok yerinden rahatlıkla Perseid meteor yağmuru izlenebilecek vakti olan şöyle bir bakabilir, bu görsel şöleni kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Birbirinden güzel slow şarkılar şu dakikalarda sizlerle buluşuyor efendim. Bengü ve Bilal son ses ortak çalışması, içimden gelmiyor şimdi sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Deme Takalı'na teşekkürlerimiz bu güzel şarkısı için. Son giderli şarkısı Bir Şey Mi Dedin Bizlerleydi. Şimdi birazcık havalardan bahsedeceğiz. Uzmanlara göre 2026 yılında son 150 yılın en güçlü El Nino dönemlerinden birisi yaşanıyormuş efendim. Okyanus sıcaklıklarındaki artışın rekor sıcaklıklar, taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarını arttırabileceği belirtiliyor. Halihazırda en çok da Avrupa etkileniyor diye düşünüyorum. Gelen haberlere bakılırsa Türkiye'de özellikle kıyılarda şiddetli yağışlar olabilirmiş bu yıl içerisinde. İç kesimlerde de kuraklık riskinin yükselmesi bekleniyor. Ayrıca küresel sıcaklıkların 1,5 derecelik kritik eşiği aştığı da vurgulanmış bu konuyla ilgili olarak.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Geçen hafta bunaltıcı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da Poyraz'ın etkisi bugünden itibaren artacak. AKOM'dan yapılan açıklamada Poyraz'ın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikrinin bölgede ortaya çıkan yeni koşullar ve ittifaka imza atan 3 ülkenin sorumluluk bilinci sonucunda doğduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasada ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelime olmadığını belirtip bu yasa genel af değildir diye konuştu. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.
3: Spor.
4: Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İtalya Serie B ekiplerinden Empoli forması giyen Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6739 liradan, çeyrek altın 10974 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 31, Tekirdağ 33, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yakıt fiyatları ile ilgili bugün şöyle bir haber çıktı değerli dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanlığı yükselen petrol fiyatlarının etkisini azaltmak için motorinden alınan ÖTV'yi düşürmeye hazırlanıyormuş. Böyle bir haber var. Düzenlemenin tüketici, nakliyeci ve sanayicilerin üzerindeki maliyet baskısını azaltması ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlaması hedefleniyor. Kararın bu gece resmi gazetede yayınlanması bekleniyormuş. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimizde efendim Umur Doma'ya kulak vereceğiz. Hande Ünsal'la birlikte bir düet çalışmaları vardı. Uzun süredir o güzel şarkıyı yani Gel'i dinliyorduk sıklıkla Umur Doma'dan ve onu Hande Ünsal eşlik ediyordu ama yepyeni bir şarkıyla çıktı karşımıza bu sefer Umur Doma. İşte Zor şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14
5: Küpe FM.
6: Kamu sistem
7: bir. Gündüz yolculuğu devam ediyor.
8: 4 years, thanks coming up next up.

Loop FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel yaz gününde hafta ortasında Em Nisa, Dolu Kadehi Ters Tut ve Deb Dublüman Mavzer Tabancası ortak çalışması belki arka arkaya sizlerle buluştu ve şimdi şöyle bir geçmişe doğru dönüş yapacağız. Sertab Erener'in harika bir şarkısını hatırlayacağız. Gel barışalım artık şimdi sizlerle.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Kamu sistem bir.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
4: Before you, thanks for coming up next up.

0: Alp FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Kupa FM'de gündüz yolculuğumuzun sonuna geliyoruz bu harika şarkıyla. Gerçekten de 2026 yılına damgasını vurmuş olan, hala da vurmakta olan bir şarkı diyebiliriz Ankara Ekos. Ta ki seni görene kadar bizlerleydi. Şimdi haber merkezimize bağlanacağız. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi harika şarkılarıyla sizleri bekliyor olacak. Bizden ayrılmayın.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Kupa FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
1: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Bugünden itibaren uygulanması beklenen benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 5 lira 13 kuruşluk zamlar iptal edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyonla kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek. Çorlu'da tarımsal destekler ve kırsal kalkınma konularının ele alındığı bir panel düzenlendi. Panelde üreticilere yönelik destekleme modelleri, iklim değişikliği projeleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri anlatıldı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Trump kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi.
2: Spor.
4: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek playoff'a yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, turu galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kocaeli Spor orta saha takviyesinde Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Körfez ekibi son olarak Konya Spor forması giyen 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6739 liradan, çeyrek altın 10.974 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 31, Tekirdağ 33, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den hafta ortasından herkese mutlu günler. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Burcu Güneş ve Demir Demirkan'ın bugün doğum günü ve kim bilir başka kimlerin doğum günü. 12 Ağustos'ta doğan herkese mutlu yıllar diliyoruz ve bugün programa Burcu Güneş'te başlıyoruz.

0: FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki evinin balkonunda geçirdiği kazanın ardından yaşadıklarını anlattı. Deniz Seki karanlıkta klima suyunu fark etmeyerek kayıp düştüğünü ve kazada leğen kemiğinin kırıldığını, omuriliğinin ise zedelendiğini söyledi. Seki tedavisinin sürdüğünü belirterek ayağa kalkmakta sorun yaşamadığını, yaklaşık 3 hafta koltuk değnekleri kullanacağını ifade etti.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Manifest grubunun dikkat çeken isimlerinden Zeynep Sude Oktay imzası haline gelen uzun mavi saçlarına veda etti. Saçlarını çene hizasında küt kestiren Oktay'ın yeni imajı sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları değişimi oldukça modern ve cesur bulurken bazı takipçileri ise ikonik uzun mavi saçlarına veda etmesine üzüldü.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam. Reklam.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeylerse ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor.

0: Diğer faktörlerse aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, müzikte yapay zeka kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi. Yapay zekanın müzik sektöründeki kullanımının insan emeğini ve yaratıcılığını tehdit edebileceğini belirten Gülben Ergen, sanatın temelindeki insan duygusunun ve ruhunun kaybolma riski taşıdığını söyledi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Geçen hafta bunaltıcı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da Poyraz'ın etkisi bugünden itibaren artacak. AKOM'dan yapılan açıklamada Poyraz'ın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikrinin bölgede ortaya çıkan yeni koşullar ve ittifaka imza atan 3 ülkenin sorumluluk bilinci sonucunda doğduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasada ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelime olmadığını belirtip bu yasa genel af değildir diye konuştu. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.
3: Spor.
4: Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor, İtalya Serie B ekiplerinden Empoli forması giyen Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6.739 liradan, çeyrek altın 10.974 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 31, Tekirdağ 33, Kırklareli ve Çanakkale 35, Edirne 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Aksaray Belediyesi tarafından 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası 16. Geleneksel Kültür, Sanat ve Barış Festivali için hazırlıklar sürüyor. Festival kapsamında Mehmet Erdem, Tefo Seko ve Merve Özbey sahne alacak. Festivalde konserlerin yanı sıra çeşitli kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri de düzenlenecek.

0: PFM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Gücün yetmez, sildim, kovdum. Egonu da al, bas git, yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Türk pop müziği yorumcusu Yalın Anadolu turnesinde müzikseverlerle buluşacak. 26 Eylül'de Konya'da başlayacak turne 17 Ekim'de Adana konseriyle sona erecek.

0: Kampı FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Mabel Matiz'in Hale Elim isimli yeni çalışması listelere hızlı bir giriş yaptı. Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait şarkı dinleyenlerden tam not aldı.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Geçen hafta bunaltıcı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da Poyraz'ın etkisi bugünden itibaren artacak. AKOM'dan yapılan açıklamada Poyraz'ın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen günlerde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi uygulamasında kalan 6 kriter için çalışma başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Trump kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi.
3: Spor.
4: Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor, İtalya Serie B ekiplerinden Empoli forması giyen Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6739 liradan, çeyrek altın 10.974 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününde haftanın tam ortasında ben Mehmet Ali size eşlik etmeye başlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yılmaz Taner'le başlayacağız. Arıyor Musun Beni isimli yeni çalışmasıyla şimdi Küpe'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros,
5: hepimize iyi gelecek. Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. Alternatif müziğin sevilen gruplarından Pinhani burada olacak şimdi. Beni Çağır adını verdikleri çalışması şimdi. Radyonuz Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Çarşamba hafta ortası ve Küpe FM'de müzik zamanı diyoruz. Eve dönüş keyfinde Pebble'a ile devam edeceğiz. Ayrılamayız biz de radyonuzda.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
9: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Nazan Öncer ve Sezen Aksu'yu bir araya getiren Erkekler de Yanar şimdi Küpe FM'de. Eve dönüş keyfinde olanlara keyifli yolculuklar ve iş yerlerinde artık son dokunuşları, son mailleri gönderenlere de buradan güzel bir akşam diliyoruz. Haftanın 3. iş günü geride kalıyor. Küpe FM'de arkanıza yaslanıp müziğin tadını çıkarma vakti.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Geçen hafta bunaltıcı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da Poyraz'ın etkisi bugünden itibaren artacak. AKOM'dan yapılan açıklamada Poyraz'ın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen günlerde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi uygulamasında kalan 6 kriter için çalışma başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Trump, kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi.
2: Spor.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İtalya Serie B ekiplerinden Empoli forması giyen Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 75 kuruş, 1 euro 55 lira 13 kuruş, gram altın 6739 liradan, çeyrek altın 10974 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

düşününce ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var niye sensiz göreyim?

2010'lu yılların başlarında bizlerle buluşmuşlardı. Sonrasında aralarında bir dağılma oldu. Modern yıllar sonra Aklın Yolu Bir dedi, yeniden bir araya geldi. Ölürüm Daha iyi adını verdikleri şarkılarıyla da bizlerle buluştular. İyi de yaptılar. Gelin Küpe FM'de kulak verelim.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de Melike Şahin burada olacak. 12 Ağustos akşamında beraberdik. Canım beni çekti Küpe FM'de şimdi. Yarın saat 17'de buluşmak dileğiyle. Mehmet Ali Ayanoğlu ben. Mutlu akşamlar Türkiye.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında, haftanın ortasında, bu güzel çarşamba gününde en iyilere eşlik etmek üzere buradayım. Küpe FM'de sizlerleyim diyorum ve tabii ki ilk şarkıyla başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
0: Küpe FM reklam.

Efendim bu arada Instagram'ı hatırlatmak istiyorum sizlere. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Takip listenize Küpe FM'i ekleyiniz. Ve tabii ki ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan ve her şeyden haberdar olunuz diyorum. Ve işte Derya Uluğ'la devam ediyoruz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Mustafa Sandal, 3 aydır ciddi bir kamp dönemindeyim. Ronaldo ile yarışırım diyordu Harbiye konseri öncesinde. Gerçekten de bayağı bir formda gözüküyordu. 3 aylık kamp da fena değil yani konser öncesi için de bence. Yerinde olmuş sonuçta sahne insanı. Ve işte Mustafa Sandal, Mela Bedel, iki tas çorbayla devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Gülşen'le İtaat Yok'la devam edeceğiz. Cemil İpekçi geçen gün tayt giyen toplu hanımları minik sosislere benzettiğini söylemiş. Keşke tayt hiç moda olmasaydı demiş. Göz zevkim bozuluyor demiş. Bir modacı olarak tabii ki söyledikleri önemli. Ben de taytın üzerinin kapanması gerektiğini düşünüyorum. Yani üzerinde bir tunikle kapatarak giyilmesi gerektiğini düşünüyorum. Spor salonu hariç tabii ki. Spor salonunda tayttı, kroptu rahatlıkla giyilebilir. Çünkü esas yeri orası ama dışarıda da birazcık böyle kullanım yeri ve şekli şaşabiliyor zaman zaman. O konuda katılabilirim kendisine. Ve Gülşen'le devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Hadise Arabi'ni diyecek şimdi. Bu arada 12 Ağustos'ta güneş tutulması, Perseid, meteor yağmuru ve gezegen dizilimi aynı günde yaşanacakmış. Bu da o ne demek oluyor? Astrolojik açıdan önemli bir gün demek oluyor biliyorsunuz. Özellikle zaten Ağustos ayında da iki tane tutulma olduğu için astroloji açısından, burçlar açısından önemli bir ay olduğu söyleniyor. Yeni kararlar aşamasında olacakmışız. Yeni hayatlar, yeni olaylar. Bakalım neler olacak ve sözümüz.

0: Yıllarının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Yalın akşamüstüyle devam edelim. Bu arada Z kuşağının %64'ü mali olarak ebeveynlerine bağımlı yaşıyor diye bir haber gelmiş. Bu arada Z kuşağı deyince de tabii ki tüm dünyayı kapsıyor hep bu konuda açıklamalar. İşte Z kuşağı çocuk yapmayı tercih etmiyor dendiğinde. İşte ne bileyim Z kuşağı eskisi gibi, eski kuşaklar gibi alkollü içecekleri tercih etmiyor dendiğinde falan. Bütün dünyayı kapsayan araştırmalar bunlar. Evet, Z kuşağı bayağı bir değişik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Zaten alkollü içecekler de sağlığa zararlı. Bu konuda iyi yapıyorlar mesela. Z kuşağı kendini geliştirmiş ama %64'ü mali olarak ebeveynlerine bağımlı yaşıyormuş. Ve şimdi söz her zamanki gibi müzikte.

Melike Şahin, diva yorgun desin ama diva hiç yorgun değil. Vallahi geçen gün yine Harbiye'deki konserinde güçlü sesiyle, o harika performansıyla ve duygu dolu anlarıyla da gündeme geldi. Hamile biliyorsunuz. Karnındaki bebeğin hareket etmesiyle hem kendisi hem de konserini izleyen hayranları için unutulmaz anlar yaşandı diyor. Bebeğin attığı minik tekmeler kameralara da yansımış. Melike Şahin'in de o anlarda yüzünde beliren tebessüm sosyal medyada büyük ilgi görmüş. Tabii ki özel bir olay, bebek de annesiyle sahnede ve işte Melike Şahin'i diva yorgun.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Edis'ten Check Tetiği dinleyeceğiz şimdi. Bu arada Edis bu yıl 69.sü düzenlenecek Grammy müzik ödüllerine jüri olarak davet edildi. Ne kadar güzel bir haber vallahi Edis açısından. Seviyoruz zaten biz de Edis'i ve tabii ki şarkılarını her daim dinlemeye devam ediyoruz. Büyük bir keyifle ve yürüyüş anında da mesela böyle hareketli şarkılar güzel geliyor ya insana. Biliyorsunuz ben de sporu biraz saldım ama inşallah sonbaharda kulağımızda Küpe FM yürümeye devam edeceğiz. www.küpefm.com.tr diyor. Tüm akıllı cihazlarımıza kaydedelim diyorum ve sözü Edis'e bırakıyorum.

0: Kulübe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Kulübe FM reklam.

Mabel Matiz'le umrum dışıyla devam edelim. Eşiyle kavga edip yürüyüşe çıkan adam 450 kilometre yürümüş. Allah. Nasıl bir şey bu yani, gerçekten de şaşırdım şimdi. 450 kilometre de az değil yani kesinlikle. De nasıl bir kavga? Kavga sebebi neydi acaba? Yani sonuç itibariyle bayağı büyük bir kavga demek ki. Bir de 450 kilometre yürüdü. Bir de bunun dönüşü var. Dönüşü nasıl döndü? Uçakla bile dönebilir. Kim bilir nereye gitmiş yani. Düşünsenize şimdi evden çıkıp 450 kilometre yürüdüğünüzü. Gerçi ben aylardır yürüyüşü aksattığım için herhalde aksattığım ayların toplamı olarak bir 450-500 kilometre yürümem lazım ama o adamdaki hırs bende yok şu an. Efendim, her zaman olduğu gibi sözü müziğe bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada

0: Yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine aynı saatte burada sizlerleyim.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA uydularının son yayınladığı veriler doğrultusunda gezegenimize dair ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. Son 24 yıllık gözlem sonucunda dünyanın son 24 yıldır giderek daha az güneş ışığı yansıttığı belirtildi. 2001 ile 2024 yılı arasında toplanan veriler ışığında dünyamızın daha az ışık yansıttığı ortaya çıkardı. Özellikle bu kararma kuzey yarımkürede güney yarımküreye kıyasla çok daha belirgin ve fazla. BBC'nin aktardığı bilgilere göre dünyada yaşanan bu değişimin nedeni kutup bölgelerinde eriyen kar ve buzullar. Bundan dolayı kuzey yarımkürede daha az kirlilik nedeniyle fazla ısı emiliyor. Bunun aksine güney yarımkürede ise durum daha farklı. Orman yangınları ve volkanik patlamalar aerosol seviyelerini arttırarak güneş ışığının daha fazla yansıtılmasına neden oluyor. Bundan dolayı güney yarımkürede serin kalıyor. Sıcaklıklar arttıkça bu beyaz yüzeyler eriyip yerlerine koyu renkli kara ve deniz yüzeyleri geliyor. Bu koyu yüzeyler ise ışığı yansıtmak yerine daha fazla emiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırıyor. Diğer faktörler ise aerosol değişimi. Bu da hava kirletici parçacıklar anlamına geliyor. Bulut değişimi de dünyanın kararmasında rol oynamakta. Bulutların yapısı bazı bölgelerde değişir ve bu da daha az yanıcı hale gelmesine neden olur. Bu durumdan dolayı özellikle kuzey yarımkürenin daha fazla güneş enerjisi soğurmasına neden oluyor. Dünyanın enerji dengesini bozan bu durum, kuzey yarımküre ısınırken güney yarımküre daha yavaş bir değişim gösteriyor. Uzmanlara göre dünyanın yansıtıcılığındaki bu değişimi anlamak, gelecekteki iklim eğilimlerini öngörmek ve küresel ısınmanın etkilerini daha doğru değerlendirmek açısından hayati önem taşıyor. Bu eğilim devam ederse gezegenimiz daha fazla ısı biriktirecek ve iklim değişikliği çok daha hızlı ilerleyecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
1: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
2: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

PFM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız çarşamba akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı gece mesaisi başlıyor.

İstanbul Festivali'nde bu kez sahnede Semih Cenk ve Yıldız Tilbe vardı. İki başarılı isim de binlerce müzikseverleriyle buluştu. Semih Cenk sevilen şarkıları ve kendine az yorumuyla büyük beğeni toplarken Yıldız Tilbe de sahne enerjisiyle geceye renk kattı. Açıkçası orada olmak çok isterdim.

Mabel Matiz deyince akla biraz farklılık, biraz renk, biraz da sürpriz geliyor. Hadi Elim'de tam olarak böyle bir çalışma olmuş. Şarkının klibi de sanatçının kendine özgü dünyasını yansıtıyor. Ben çok sevdim. Siz de benim kadar seviyorsanız radyolarınızın sesini açmayı unutmayın.

Happy FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Hande Yener'in konserinde yüzleri gülümseten çok tatlı bir an yaşandı. Sanatçı minik hayranını sahneye davet etti. Küçük hayranı Toz Pembe'yi söylerken Hande Yener de danslarıyla ona eşlik etti. Ortaya da hem sevimli hem de alkışlık bir performans çıktı. Böyle anlar konserlerin en güzel hatırası oluyor gerçekten.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Asil Gök'ün yeni şarkısı Ne Oldu Böyle? Bu aralar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkı özellikle TikTok'ta adeta patladı ve Türkiye Top 50'de zirveyi gördü. Spotify'da da yükselişini sürdüren parça belli ki yazın en çok konuşulan şarkılarından biri olacak. Kısacası Asil Gök'ten güzel bir çıkış geldi.

İstanbul Festivali'nde bu kez sahne Edis ve Gülşen'in de iki güçlü isim sevilen şarkıları ve enerjileriyle festival alanını adeta ayağa kaldırdı. Binlerce kişi gece boyunca hem söyledi hem eğlendi. Kısacası İstanbul'da yine müziği bol, enerjisi yüksek bir gece yaşandı.

Evet, üzülerek söylüyorum ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Bu güzel 2 saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Ha bu arada Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar.